hayvansız polyes gezir. Koşur terine umurda. Komadniki yesmadan kogyankir.

bakmamışlar. Larimazis, polies, kezis, koşu terine bun. Oh, komarniki, yes madani, kokyanki, lavakani.

Bu sürdüğüm için kanserga, en kanser boru helki çemga, esir can bu canı serani, doğeli kez garodo, kirgı imarne, orası var kez amaç.

Bulur hayır, ne olur. Şekerim Yasin Barça. Buren baronere, yerdasa tuynere. Gnasi. Ne olur çıtıcek, modern erun işbez kıvaren kayırız.